Bunu kollan de kum bildin de deri gibi yandan gel ağabeyi. Furbeyi. Kavurtuğun ol buculuyu bu kavur hırsızı yıkamın. Nangi ağabeyi sen doka. Uyulacağı bir de hop nangi. Uyay gorru bir de cevap.

kurcan fenerin sergi. Böyle keri faye uynadı casa bağım gireti. Mabuzi bağma mafese bağma, ma bağma buyur. Bunca bağım ne gülü vende velannan. Fedde bağım ne gülü nendini, gülü vende.

Yoqarım paqqoyna mamca sehfan samaydi. Abifal zamalgner bi majoy batay no peguma fal kumayta jo maga chamban toy. Jeno khombayo mi dekk suuf bo deme jani dal. Il alaji ma dikke fal watim gay sehfan magna fal kumayta jo maga.

ey zaman mecanı fenar bu bay var adına alay dilay devna ala dilemince mitte var nakar jarna jo.